0: Roger, that's negatif azınlık ufak olarak neyin isteyeceğini.
1: Roger, Charlie, I see you.